0: Приятные сюрпризы. Мы Радиотурист. Первое туристическое.
1: Düştüm etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da tüm acıların gizli.